0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 141-721-4906.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız

0: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken. Hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Kocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etus'ta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
3: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz seram ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23 bölü A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren

0: ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık.
10: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından

0: kullanımından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi, bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: enerjiniz mi bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT.COV tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.COV rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.COV'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT.COV alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: 4 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınar Mutfağı'nda taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınar'sa yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınar Beach Camping, denizin

0: kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
3: Hocanın iyileri. Hocanın iyileri. Hocanın
0: iyileri. Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etusta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
5: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdem'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.

0: sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
0: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Evrek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266-835-4378, 835-1835, 0530-683-7673.
0: Tosunlar Grup Evrek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz serah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266-718-1080, 0546-718-1080.
4: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karabut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266-835-1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her alanınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, dev blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
13: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
14: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
13: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
14: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
13: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
14: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
2: Reklam.

Siz kulağınızı alırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: enerjiniz mi bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT.COOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.COOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.COOP'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahat alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT.COOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet.

0: engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayar sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266-835-0060 GSM 0535-261-7916
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541-721-4906.
3: Hocanın iyiliği. Hocanın iyiliği. Hocanın
0: iyiliği. Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Etusta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266-727-2626
6: 0533-489-9244.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden palmo.
0: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
6: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
6: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalınlı zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
13: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
12: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
12: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
12: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
12: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
14: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D-Block, Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
16: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
17: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
16: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
17: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
16: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
17: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla, Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EğitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahat alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİTKO, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Siz günün hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Chinars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Demak markamızla zeytin ayırma makineleri.

0: zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli bir ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
0: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
0: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 060 GSM 0535 261 7916.
0: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içi çiçeklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
4: Hocanın Yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Et Usta, ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Başkaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Başkaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
7: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
8: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
7: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
8: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
7: Telefon numaramız 0266.

0: 0536 835 4538 0530 1535 0530 633 7673.
1: Fosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz seram ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
8: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
7: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
8: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, dev blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
7: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
9: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
10: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
9: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
12: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
11: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
12: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
11: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
12: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
2: Reklam.
3: Genç efendi hayatın ritmini yakala.

0: Yaşar.
1: Siz günün hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: enerjiniz mi bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahat alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİTKO, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: güvenci gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
0: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
0: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
0: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
4: Hocanın Yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
1: Erdek Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
1: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosundar Grup'ta.
8: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
6: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
8: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosundar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
6: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
8: Tosundar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
4: Özener Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
4: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
4: Erdek'ten sizlere bir tat. Özener Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
11: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
12: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
11: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
13: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
14: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
13: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
15: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
16: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
16: karın germe estetiği, liposuktan saçımla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
15: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
16: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
17: Reklam.
18: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping. Denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Ne Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.

0: denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.
3: Genç Efendi, hayatın ritmini yakala.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.

0: reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
2: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
2: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
2: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
2: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
3: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özener Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özener Zeytincilik.
11: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
12: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
11: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
11: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
11: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
11: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
13: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
14: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
13: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
15: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
16: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
15: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
16: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
15: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
17: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
18: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
18: karın gelme estetiği, liposuction reduction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
17: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
18: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
19: Reklam.
20: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti,

0: dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi, bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.

0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
0: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve

0: güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde kamplar yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etus'ta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanımızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
11: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
12: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
11: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
11: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
11: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
11: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
16: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
17: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
16: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
17: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol gelme estetiği, yağ gelti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
16: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
17: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
5: Reklam.
18: Kulaktan kalbe uzanan duygular, el müziklerle her zaman. Genç Efendi.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: Kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HoLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: Eğitkom olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİTKO, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.

0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541-721-4906.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
2: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
2: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
2: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
2: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
4: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiri'ni arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiri.
2: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
3: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
3: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
11: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
11: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
13: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
12: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
13: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
12: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
13: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
14: Reklam.
15: Genç efendi hayatın ritmini yakala.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Eyler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Elitko, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Elitko, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Elitko'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahat alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: Elitko, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla

0: çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
0: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.

0: Erdek'te her mevsim güzel. Ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
4: Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası referansıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
13: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
14: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
13: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
14: karın gelme estetiği, liposuktan, saçımla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
13: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
14: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Reklam.
9: Genç efendi hayatın ritmini yakala.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabalara. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağacı adını yazmayacak. Sen de gittin.

0: Reklam. Ne Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.

0: Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkları teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
8: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
4: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
8: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
8: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
8: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
8: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
8: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
8: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EYİTKO, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
9: Reklam.
10: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
11: Yeni bir şeyler dinlesen,
10: İyi bir şeyler dinlesen,
11: kaliteli müzik istersen,
10: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.

0: daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
1: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih değirmenci tarım.
1: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 835 çift 060 GSM 0535 261 7916.
1: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
2: Hocanın yeri.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
4: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
4: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
4: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
4: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.

0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, saçımla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği. Dış cephe, cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT.COOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.COOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.COOP'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT.COOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama,
3: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541-721-4906.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem

0: evde huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etus'ta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: yeşil, siyah, biberli, dalınlı zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
10: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik'ten alınır.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 13 58.
10: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
12: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
12: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
12: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
12: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
14: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel inceleme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, dev blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
14: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
17: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
17: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
18: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
19: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
18: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
19: karın gelme estetiği, saçınla vücut şekillendirme estetiği, kol gelme estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
18: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
19: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: İlacın damar, damarın da damarı, Serkan Bey.

0: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.
1: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: barajınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen evet.
0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkları teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİTKO, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarır.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize

0: Değer katan teknoloji.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da...

0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
1: Hocanın Yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etusta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
3: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle

0: boyuyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
1: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
0: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özenel zeytincilikten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, suakşımlar vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
11: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla, Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT.COV tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.COV rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.COV'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT.COV

0: doğru seçim.
1: Reklam.
2: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarır.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Ertek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz bize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Bizle

0: 541-721-4906.
1: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın
2: yeri. Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Etusta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
4: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
5: En kaliteli ürünler, en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz seram ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
1: Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin

0: Bunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özenel zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özenel zeytincilikten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, dev blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol gelme estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
3: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman ekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536-458-8663.
5: Adres 600 Eyler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni

0: sünneti. Dikişsiz, anestezisiz.
1: Normal sünnet.
0: Prostat biyopsisi.
1: Sistoskopi. Kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü.
0: Plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı.
1: Holep yöntemiyle prostat ameliyatı.
0: Mesane.
1: Böbrek kistlerinin tedavisi.
0: Böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat.
1: Büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat.
0: RIRS. Böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi.
1: Yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü.
0: Penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi.
1: Penise PRP tedavisi, penis gençleştirme.
0: Cinsel fonksiyon bozuklukları.
1: İnfertilite, kısırlık tedavisi.
0: Ürolojik taş hastalıkları.
1: Enfeksiyonlar.
0: Kistik hastalıklar.
1: İdrar kaçırma.
0: Doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
5: Reklam.

Siz günün hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Ertek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 421 4906.

0: yanında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etus'ta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
3: En kaliteli ürünler, en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik

0: Çiftlikten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, suçakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
10: Reklam.
11: Siz plan hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşümün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman ekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntem,

0: prostat ameliyatı,
1: polip yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkov, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkov, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkov'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkov, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, el müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Yetmez buna, geçin.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama,
3: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin

0: 4906.
1: Hocanın iyiliği. Hocanın iyiliği. Hocanın
2: iyiliği. Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
4: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23 bölü A Bandırma.
1: Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

0: yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
1: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
0: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı kararut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aquapark Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aquapark Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aquapark Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel inceleme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi ilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
9: karın gelme estetiği, suçakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
8: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
9: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık.
10: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hadi yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisi ile ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HoLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT.co, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.co rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.co'nun 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT.co alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: Kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

derdi. Yeter boş yere kaçma, har tükendi.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar's Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar's Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınar's mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınar's Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Etusta olarak yine ve her

0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
0: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan

0: Ak toprağın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
1: Doktor Hasan Ak toprağın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Ak toprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
5: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
6: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

verdik. Kaç oldu saat?

0: Reklam. NEV Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla NEV Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. NEV Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Elitko, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Elitko, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Elitko'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: Elitko, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin

0: kilometre Başkaş Opet benzinlik yanı bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26,
0: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosundar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın, hemen arayın.

0: 0543-232-93-25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: Reklam. Ne Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman ekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66,

0: 532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Chinars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10

0: farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
1: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
0: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
1: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
0: Telefon 0266 835 çift 060 GSM 0535 261 7916.
1: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
5: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 70.

0: Hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Plastik ve estetik cerrahi

0: uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol gelme estetiği, yağ gelfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
2: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman ekip kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyat

0: Lerle, bal süt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
2: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
3: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
2: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
3: mermer cilalama, banka temizliği,
2: okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63
3: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerinizin hizmetinde.
2: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.
8: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
9: Yeni bir şeyler dinlesen,
8: İyi bir şeyler dinlesen,
9: kaliteli müzik istersen,
8: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
7: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını

0: Yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
2: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
2: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
2: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
2: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Etusta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
3: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.

0: Özenel Zeytincilik.
1: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özenel

0: ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her alanınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
0: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
7: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
8: karın gelme estetiği, liposuktan saçımla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
7: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
8: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
9: Reklam.
10: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Mermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784.
10: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Elitkov tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Elitkov rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Elitkov'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahat alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: Elitkov alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.
12: Siz plan hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266-835-0060, GSM 0535-261-7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541-721-4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546-450-6950.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etus'ta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266-727-2626,
7: 0533-489-9244.
1: Erdek, Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
1: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
0: En kaliteli ürünler, en uygun toptan fiyatlarla.

0: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
1: Reklam.
2: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
2: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
2: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
1: Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
7: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
7: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.

0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
1: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0

0: silerim.
1: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman ekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen efendim.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla, Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi. Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan.

0: ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil üroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
0: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konukları numara 9 taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. EğitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: EğitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EğitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EğitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: EğitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.

0: 3. kilometre Baştaş Opet benzinlik yanı bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aquapark Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aquapark. Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok

0: Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel inceleme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D-Blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
5: karın gelme estetiği, liposuktan, saçınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdiği uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Teknolojiniz mi bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği. Dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
8: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Elitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Elitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Elitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: Elitkop, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve

0: unutmayın. Rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
0: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etus'ta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çura Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, el yapımı karabut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
11: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
12: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D-Blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2211.

0: parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın gelme estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, erik müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her alanınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz,

0: uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
2: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkov olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkov, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkov, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkov'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkov, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Chinars Beach Camping'de yaşanır.
2: Chinars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Chinars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Chinars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Chinars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
1: Chinars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
4: Hocanın iyileri. Hocanın iyileri. Hocanın
1: iyileri. Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Etus'ta. Baştaş grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
1: Er Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
0: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
6: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
0: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
6: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
0: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
4: Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
4: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
4: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.

0: kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aquapark Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
4: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın gelme estetiği, suakşımla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bel tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

Siz günahınızı denirken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mervin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz et.

0: Tim Bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi, bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'ta çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: enerjiniz mi bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen hemen.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536-458-86-63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
8: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmo.
4: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
8: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
8: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
8: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266-835-2222, 0532-283-4784. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
8: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EYİTKO, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
8: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİTKO, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
8: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİTKO'nun 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EYİTKO, alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
9: Reklam.
10: Siz günü hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Yazın en güzel anları Çınar's Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınar's Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı,

0: elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı, Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te, Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz, tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz, zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0500. 541-721-4906.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden palmo.
0: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarır.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milagaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiri'ni arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiri.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz serah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
3: Özenel Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel. Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.

0: saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun gelme estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak gelme estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın gelme estetiği, liposuktan, saksınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerdi uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık.
4: Reklam.
5: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
6: Yeni bir şeyler dinlesen,
5: iyi bir şeyler dinlesen,
6: kaliteli müzik istersen
5: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.